geyim. Bir birey bafunyu geyim, bir birey bafunyu geyim. Miye oyngara nyu geyim, miye oyngara nyu geyim. Miye oyngara nyu geyim. Askin de baye hege, yahe. Tadari gansu nyu geyim, tadari gansu nyu geyim. Miya oingara nyu geyim, miya oingara nyu geyim.